0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Sakın.
1: Radyo Turkuaz.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
0: Halkbank'ın

0: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
1: $19'dan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
2: Uçarsın bu fiyatlara.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
4: Reklam.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün, 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
8: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
9: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
10: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
11: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
12: Radyo Turkuvaz.
13: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
14: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
15: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
16: Rengimiz Turkuvaz, rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz, adımız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: geçtiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Radyo Turkuaz.

bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniye

0: Türkler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlı hayata.
3: Bir reklam. Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Sizicim özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
4: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Dani Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma.

0: Yener. Senin dünyan.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
3: Radyo Turkuaz.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bu kış

0: sonradan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçmedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu hafta sonları sevgili dinleyenler. Hafta başladı ve bitti. Peki geriye neler kaldı? Haftanın en çok konuşulanları, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve birçok ilimizde önemli olayları, kaçırmamanız gereken etkinlikleri, yeni filmleri, haftanın şarkılarını, sosyal medyanın gündemi, hafta sonuna dair bilmeniz gereken ne varsa hafta sonu frekansında sevgili.

dinleyenler. Cumartesi gününün en güzel eşlikçisiyle ben Uğur karşınızdayım. Haftanın Radyo Turkuaz'da ritmini yakalayacağız. Yani hafta sonuna da bizden başlamanızı sağlayacağız aslında. Ben hazırım, şayet sizler de hazırsanız. Hadi bakalım, hafta sonu frekansı başlasın ve her biriniz hoş gelin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: neler ettin.
1: Bugün cumartesi. Peki sizin cumartesi günü planınız hazır mı? Çünkü birazdan haftanın en çok konuşulanlarını, şehrin en güzel etkinliklerini, yeni müzikleri, filmleri, keşifleri ve sosyal medyanın gündemini birlikte konuşacağız sevgili dinleyenler. Üstelik sizden gelenler, sizin önerileriniz ve sizin seçtiklerinizle. Hafta sonu frekansı her cumartesi saat 11'de. Bu frekansı kaçırmayın.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Bir reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'li bana hayata.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Hafta sonu frekansında geçtiğimiz haftaya dair hangi konu başlıklarında neler konuşuldu? Şöyle genel olarak bir geçtiğimiz haftaya dair bir perspektif çizelim sevgili dinleyenler. Sporla başlayalım ama maalesef üzücü gelişmelerin olduğu bir haftaydı. FIFA Ekim ayı dünya sıralamasını duyurdu. Son 4 maçını da kaybeden A milli futbol takımımız maalesef 4 basamak geriledi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yani FIFA Ekim ayı dünya sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Tabii ilk merak ettiğimiz milli takım yeri. Son dönemde istediği sonuçları alamayan A milli futbol takımımız üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından sıralamada gerileme yaşadı maalesef. 1563.54 puanla 31. sırada kendisine yer buldu. Zirvenin sahibi ise değişmeyen İspanya olduğunu da paylaşabiliriz. Umarım bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi sonuçlar alarak listenin üst sıralarına doğru ilerleyişimizi de görmüş oluruz. Temennimiz bu yönde.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
4: İdefix bilgilendirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuvaz.

Hafta sonu frekansında şimdi de konu başlığımız sağlık olacak sevgili dinleyenler. Özellikle de erkeklerde görülen, en sık görülen kanser türlerinden biri, Allah korusun ama prostat kanseri, özellikle erken evrelerde sinsice ilerleyebiliyor. Geçtiğimiz Eylül ayının da prostat kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle erkeklerin prostat sağlığı konusunda da bilinçlenmesi ve gerekli kontrolleri ihmal etmemesi çok çok önemli bir durum sevgili dinleyenler. Özellikle de uzmanlar prostat kanserinde en önemli noktalardan biri olarak hastalığın erken dönemde sessiz ilerleyebilmesi olduğundan dolayı şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemeden, yaşınız ve kişisel risk faktörleriniz doğrultusunda da tabii ki doktorunuzla bu alanda konuşmak çok çok daha önemli olacak. Bir de uzmanların altını çizdiği noktalarda sık idrara çıkma, özellikle geceleri idrara kalkma, idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar akımının zayıflaması veya kesintili olması, idrar yaparken yanma ya da kan görülmesi, ağrı veya rahatsızlık gibi şikayetlerden biri veya birkaçı varsa mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmak çok çok önemli. Öte yandan sağlık alanında geçtiğimiz hafta güzel bir haber de geldi. Türk beyin cerrahları uluslararası alanda elde ettikleri iki önemli başarıyla gündeme geldiler. Profesör Doktor Necmettin Pamir, beyin cerrahisinin gelişimine katkıları nedeniyle Altın Nöron Ödülüne layık görülürken, Profesör Doktor Koray Özduman ise Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi Genel Sekreterliği görevine seçildi. Hocalarımızı kutluyoruz. Nice güzel başarılar diliyoruz.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la hafta sonu frekansındasınız. İkinci saatimize kimlerle başlıyoruz diye şöyle bir baktığımda şahane. Hatice Kırıkkale de bizlerle beraber. Berivan, tünaydın, hoş geldin aramıza. Bazılarımız için hala günaydın. Aysen, hoş geldin aramıza. Sıradaki şarkılar seninle de olsun. Hülya bize Çınarcık'tan eşlik ediyor. İyi hafta sonları diliyorum ona da. Serem, İskenderun'da aramızda. Yeşim, İzmir'de şu an. O da temizlik yaparken bizi konuk edenlerden. Kolaylıklar diliyorum. Mahmut Elibol, Kırıkkale'de şu an. Çatıda çalışırken ustası Necati Elibol'la beraber. Battal Elibol ustalarıyla beraber çalışıyorlar. Necati Usta Battal Usta'ya, Mahmut sana da kolaylıklar diliyorum. Özlem Osmaniye'den aramıza katılıyor. Bugün Kapadokya yolundayız ve bugün eşimin doğum günü. Ona sürpriz olacak. Kapadokya'ya giderken bizleri dinliyorlar. Öncelikle eşinin doğum günü kutlu olsun Özlem. Sağlıklı, çok güzel bir yeni yaş diliyorum. Ve çok güzel geçen yolculuk ve çok güzel geçen de Kapadokya tatili olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız sevgili dinleyenler. Oradan da aramıza katılıp bizim de cumartesimize ortak olabilirsiniz.

0: gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Ve gelelim hafta sonu frekansında kültür sanat başlığına sevgili dinleyenler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de neler var diye şöyle hızlıca bir göz attığımızda tiyatro ve konserler var. İstanbul'da Sancaktepe Eyüp Sultan, Erdem Bayezid, Şile, İdris Güllüce ve Profesör Doktor Adem Baştürk gibi kültür merkezlerinde her hafta sonu hem yetişkinler hem de çocuklar için ücretsiz tiyatro oyunları söz konusu. Taksim Sanat'ta da 112 Fotoğrafi İstanbul kapsamında düzenlenen Beden Halleri sergisi ücretsizle ziyaret edilebilecek İstanbul'da. Ankara'da ne gibi etkinlikler var? Esat Hal Galeri'de Beygir Gücü sergisi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Çankaya Sahne'de, Yılmaz Güney Sahnesi'nde, belediyelerin düzenlediği halka açık paneller, şiir dinletileri ve belirli yerel tiyatro gösterimleri ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. İzmir'e bakacak olursak da kent genelindeki parklarda, mesela Buca Hasan Ağa Parkı gibi, Bostanlı Parkı gibi ücretsiz doğa gözlemleri, tohum çimlendirme atölyeleri, zumba etkinlikleri ve Genç İzmir Konservatuarı öğrencilerinin sahne performansları var. Kültür Bakanlığı'na bağlı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda da dönemsel ücretsiz tarih ve mimarlık söyleşileri de düzenleniyor sevgili dinleyenler. Hafta sonuna dair henüz bir program yapmadıysanız bunları değerlendirebilirsiniz. Mevsimler.

hafta sonu frekansında saatlerimizi 12.26 yapmışken sevgili dinleyenler, kimlerle nerelerdeyiz diye şöyle bir baktığımda Zeynep Adana'da şu an aramıza katılıyor. Adana'da Lezzet Festivali de varmış aynı zamanda. O yüzden bizi dinledikten sonra da oraya gidecek. Oh, afiyet olsun şimdiden Zeynep. Umarım çok güzel geçer. Sizin de bulunduğunuz şehirlerde benim gözümden kaçan, çünkü araştırıp sizlerle paylaşıyorum ama gözümden kaçan etkinlikler olursa lütfen benimle paylaşın. Biz de buradan paylaşalım. Haberi olmayanların da haberi olsun. Özgür de Kırıkkale'de bizlere eşlik ediyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldin. Ve İstanbul'da Hakkı bizlerle beraber, eşi Lütfiye ile şu an trafikte. Biz de çıktık, aldık başımızı gidiyoruz. Bakalım yol nereye götürecek diyor. Oo, şahane. Gittiğiniz yerden ziyade yolun çok güzel olması önemli. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız sevgili dinleyenler. Bakalım kimlerle biz de nerelere gideceğiz.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: misiniz?
1: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: $19'dan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre artisi var.

0: Radyo Turkuaz.
1: Malum Ekim ayına başladık. Ekim öyle bir ay ki kombiyi açmamak için verilen son onurlu mücadelenin ayı diyebiliriz. Eylül'e yüzyıllardır şarkılar yazılırken zarifçe sırasını beklemektedir Ekim. Ekim tabiri caizse tarçın var ya tarçın, tarçının mevsimlik işçiliğe başladığı da aydır. Bu yaşta, bu sende, bu senle geçirdiğin ilk ve son ay Ekim ayı. Bir de Ekim aynı zamanda insanlığın çorabı yeniden ciddiye aldığı da ay diyebiliriz. Ektiğin tohumların filizleneceğine inanmanın da ayıdır Ekim ayı. Yağmur yeni dinmiş, çay taptazeymiş, güneş yıldızlı geceye batmak üzereymiş gibi bir ay Ekim ayı. Ve güneşin hala orada olduğunu ama artık seni eve kadar bırakmayacağını bildiğin de bir aydır Ekim ayı. Şemsiyeyi alınca yağmurun yağmadığı, almayıncaysa medeniyetin çöktüğü ay. Hepimiz için sağlıklı, bereketli, çok güzel bir Ekim ayı olsun.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la hafta sonu frekansında şimdiki konu başlığımızsa eğitim. Geçtiğimiz hafta neler konuşuldu eğitime dair? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 KPSS lisans, genel yetenek ve genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin geçtiğimiz hafta sonuçlar açıklandı. Adaylarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Umarım istedikleri bölümlere, istedikleri şehirlere atanmak da nasip olur. Öte yandan ara tatil konusu konuşuldu geçtiğimiz hafta. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuyla da ilgili bir açıklama yaptı. Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, ciddi anlamda resmi tatillerimiz var, takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz diye konuştu. Bakalım önümüzdeki ara tatil konusunda nasıl bir adımlar atılacak. Tüm öğrencilerimize de bir kere daha başarılar dileklerimizi ulaştıralım bu vesileyle.

Ve Radyo Turkuaz'da saatlerimizi 12.49 yapmışken sevgili dinleyenler, kimlerle nerelerdeyiz? Şöyle bir baktığımda Hatay'da Iraz bizlerle beraber iş yerinde parti yaparken bizleri dinliyormuş. Kolay gelsin. Aysun İzmir Balçova'dan herkese selamlar ve işe gitmek için hazırlanırken aramızda o da. Kolaylıklar olsun şimdiden. Almanya'da Zühre ile beraber bu anı paylaşıyoruz. Elazığ'da Lütfiye aramıza katıldı. Temizlik esnasında da bizi dinleyenlerden. Çok kolay gelsin. Mardin'deyiz. Eylem. Eşi Deniz'le birlikte bizi dinliyor. Sıradaki şarkıları onlara da armağan edelim o halde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız sevgili dinleyenler. Oradan da aramıza katılıp bizim de cumartesimize ortak olabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
6: İstece hissedeceksin.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Ve şimdi de sıra Cumartesi şiirinde sevgili dinleyenler. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde süngününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ne?

Radyo Türk Muhazzesi'niz, ben Uğurlu. Hafta sonu frekansının 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Çok güzel geçen hafta sonu olmasını dileyerek başlayalım bu saatimize de. Gülnaz İzmir'de bizlerle beraber, arkadaşı Süleyman'la birlikte dinliyor. O zaman ikinize de armağan olsun sıradaki şarkılar. Yine İzmir'de Hafize de oğlu ve eşiyle birlikte bizleri dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Nalan İstanbul'da, o da Nalan Ayşe Özmen de bizlerle bu anı paylaşanlar. Şahane bir hafta sonu diliyorum sana da. Teoman, hoş geldin aramıza. Tarih kokan Serhat şehrimiz, güzel Edirne'mizden Zekiye ve Teoman da bizleri dinliyor şu an. Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan oğlum Umut ve kızım Duygu için ve tüm Radyo Türk Vaz dinleyenleri için sıradaki şarkıları armağan ettiler. O zaman çok çok teşekkür ederiz. Tüm aileye yürekten sevgiler, selamlar olsun bizden de. Hoş geldiniz. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız sevgili dinleyenler. Dileyen olursa Instagram Uğur Eracil adresimden de direkt mesajla bize katılabilir. Hatta.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

0: Belki de benim aklım sende, seninki nerede?
1: Radyo Türk Boğaz'dasınız ve radyo gününüzün, gecenizin her anına ortak oluyor aslında. Kimi kahvaltıda, kimi trafikte, kimi iş yerinde, kimi hastanede, her yerde. Kimileri ise sofralarda bizi dinliyor. İşte o sofralara dair önemli bir haber var. İş temposuydu, trafikti, okuldu, işte çocukların aktiviteleriydi derken bütün ailenin her akşam aynı sofrada buluşması giderek zorlaşıyor maalesef. Önemli olan yalnızca birlikte yemek yemek değil. Bunu düzenli olarak ve dikkat dağıtıcı unsurlardan da, örneğin televizyon, telefon gibi şeylerden uzak şekilde yapmak. Sofrada birbirini dinlemek, gün içinde yaşananları anlatmak, aile üyelerinin birbirlerini gerçekten merak etmesi zaman içerisinde güven duygusunu, duygusal açlığı destekleyebiliyor ki şu zamanda en çok ihtiyaç duyduğumuz özellikler bunlar. Hele hele çocuk ve gençler açısından bu anlar kendilerini görülmüş ve desteklenmiş hissetmelerine de yardımcı oluyor. O yüzden çocuklarımız için, gençlerimiz için, kendi ruhsal sağlığımız için mümkün olduğunca yemeklerimizi ortak ve birlikte yiyelim. Hele hele akşam yemeklerini ve bu akşam yemekleri esnasında da televizyondu, telefondu, onlardan uzaklaşalım. Aile huzurumuz daima olsun o halde.

Zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Saatlerimiz 13.27 oldu bile sevgili dinleyenler. Hafta sonu frekansında ben Uğur'la bakalım nerelerdeyiz, kimlerleyiz? Elif'le Bursa'da olduğumuzu görüyorum. Elif hoş geldin aramıza. Sıradaki şarkıları da sana armağan edelim. Ayla İstanbul'da bizleri dinlerken yine İrem'de oğlu Arden ve eşi Alper'e de sıradaki şarkıları armağan eden mesajıyla İstanbul trafiğinin en güzel detayısınız demiş. Çok teşekkür ederim. Tüm aileye sevgilerimizi gönderiyorum. Sıradaki şarkılar sizinle de olsun. Yani trafiğe bir çare bulamıyoruz ama en azından trafik stresine Radyo Turkuaz en güzel çare. Hoş geldiniz. Çiğdem de Trilya da bizlerle beraber annemle turşu yapıyoruz dedi her zamanki gibi. Bizdeler onlar da. Elinize emeğinize sağlık. Şimdiden çok güzel yemeği de nasip etsin Allah. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız sevgili dinleyenler. Dileyen olursa Instagram Uğur Eracil adresimden de direkt mesajla bize katılabilir. Duygu ve düşüncelerinizle hafta sonu frekansında sizden de bir dokunuş olsun.

0: takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

hafta sonu frekansında havanın notlarına bir göz atalım şimdi de sevgili dinleyenler. Genel olarak cumartesi günü yurt genelinde yazdan kalma az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Özellikle doğu bölgelerimizde yer yer parçalı bulutlar görülebilecek. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara'nın güney ve doğusunda, Kuzey Ege'de, batıyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis etkili olabilecek sevgili dinleyenler. Pazar günü ise yurt genelinde yine bulutluluk batıdan doğuya doğru artış gösterecek. Yani parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak yarın. Yağış beklenen alanlar var. Güneydoğu Anadolu'nun batı kısmında, Doğu Akdeniz'de, ayrıca Niğde, Kayseri ve Mardin çevrelerinde yarın için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da görülebilecek. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu mutlaka kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Ama havanın durumu ne olursa olsun, bizim havamız Radyo Turkuaz'da hep şahane.

0: senin gibi.
1: Hafta sonu frekansında yavaş yavaş sona doğru ilerlerken saatlerimiz 13.48 oldu sevgili dinleyenler. Peki bu anımıza kimler ortak oluyor? Hatay İskenderun'da Serdar hoş geldin. Çalışırken bizi dinliyor da. Tüm iş makinesi operatörlerine kolaylıklar dileklerimize Serdar. Kolay gelsin. Nagihan bu yeni yayın programınıza bayıldım demiş. Oh şahane. Sizin mutluluğunuz bizim de mutluluğumuz demek. Hoş geldin aramıza. Zeynep diyor ki Adana'da şu an cincik gibi bir hava var. Ama diyor bu cinciklik akşam saatlerinde kırılıyor. E tabii ki artık mevsim gün içerisinde ılık bir hava olsa da akşam saatlerinde serinliğini hissettiren bir mevsim. Aman dikkat. Ve memleketim Kırşehir'den, şirin Kırşehir'imizden Hayati bizlerle beraber. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Ozanlar diyarına, memlekete, tüm Kırşehirlilere de selam olsun o halde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ancastre Set. Ferre, artısı var.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı. Halkbank

ve bu cumartesiyi birlikte geçirdik sevgili dinleyenler. Haftanın gündemine dair önemli gelişmeleri konuştuk, şehrin rotalarını keşfettik, müziğimizi dinledik ve 3 saat boyunca aynı frekansta buluştuk. Şimdi sıra sizde, bugünün tadını çıkarın. Ama unutmayın sevgili dinleyenler, haftalar değişir, gündemler değişir, şehirler değişir ama frekansımız değişmez. Gelecek cumartesi de ben Uğur'la yeniden hafta sonu frekansında kavuşmak üzere.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
5: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Arya Rose, 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemeyiz.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: vitresinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: bilgisayarlık da konda.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Belki de.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

Dani Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Radyo Tur

Vakit zaman, yalvaracak halim yok gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakmayın.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız

0: 16 GB, Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.799 liraya, Lenovo IdeaTab SAFR Ç0 25 TR 2.0 GHz 828 GB 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Herkese selamlar. Bir cumartesi, bir öğleden sonrası ve yol şarkılarıyla sizlerleyim. Hafta içi Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da zaten görüşüyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ama istedik ki cumartesi, pazar da seslerimiz duyulsun. Şu anda sizlere güzel şarkılarla yol alasınız diye eşlik edeceğim ben de. Bir kez daha hoş geldiniz. Saat 6'ya kadar buradayız.

Dostlar, Radyo Turkuaz'da Yol şarkıları başladı. Aramız yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar. Tabii ben sizlere şu anda İstanbul'dan sesleniyorum. Klasikte bir cumartesi öğleden sonrası yoğunluğu var İstanbul'da. Diğer kentlere de selamlar. Ve tabii yurt dışında yaşayan dinleyicilerim. Evet, onları da unutmuyoruz. Onlara da İstanbul'dan kocaman bir merhaba.

0: takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
3: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin,
4: uçarsın fiyatlara.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Evet. Reklam arası sonrasında tekrar buradayız. Eski şarkıların yeni versiyonlarını ben de seviyorum, yeniden okunanlarını. Güzel de olunca tadından yenmiyor. İşte onlardan bir tanesi. Şimdi Gökçe geliyor. Hemen ardından Yalın burada olacak. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun.

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali, hem geçmiş hem günümüz. Ama sevilen şarkılar. Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Yıldız Tilbe ve şimdi Sezen Aksu geliyor. Sonrasında da bir reklam arası verelim bence. Çayları da inlemiş oluruz.

0: takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçem.
1: Her şarkıya değil ama bazılarına sonda şiir çok yakışıyor. Bu şarkıda olduğu gibi Tarkan ve Kayıp Buradaydı. Nasılız, iyi miyiz? Efendim, hop dedik diyeyim sizlere. Hafta içi eğleniyoruz ama cumartesileri de böyle yol şarkıları yapıyoruz. Şimdi tabii radyomuzun en güzel özelliklerinden biri, dönem dönem 70'ler, 80'ler, bir de 90'lar yapalım mı, ne dersiniz? Erdal Çelik, Türk pop müziğinin bana kalırsa en başarılı yorumcularından biri. Onunla moda olan, çok sevilen bir şarkı, Canımın İstanbul köşesi. Yakışır be bu saate.

Benden dinlemek ayrı bir keyiftir ama Kıraç'ın bu yorumu da yakışır. Hanımlar beyler, şimdi Nazan Öncel, hemen ardından bir başka kraliçe Nilüfer burada olacak Yol şarkılarında. Sahi neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı bu arada? Tamam, peki o zaman.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: En doğru frekanstasınız. Burası Radyo Turkuaz. Burası Radyo Turkuaz.
4: Yol şarkılarına gün doğarkenle devam edelim. Bu vesileyle İlhan amcayı da bir kere daha anmış oluruz. Şimdi bu şarkının bende ayrı bir yeri var. Niye diye soracaksanız eğer, gibi gibiyim. Radyolar 1994 yılında bir kapatılma dönemi yaşamış hatırlarsanız. İşte radyoların kapatıldığı dönemde bu şarkı çıkmıştı. Ben de şarkı çıktığı zaman CD'sinden ah keşke radyolarımız yeniden açılsa da bu şarkıyı dinletsem diye hep böyle bir içimden geçirirdim. Yıllar sonra şimdi listede karşıma çıkınca o günler aklıma geldi. Yine keyifle çalıyoruz. Radyolarda asla kapanmasın. Hanımlar beyler, yol şarkıları devam ediyor.

Dostlar, yeni saate merhaba dedik. Radyo Turkuaz'dan herkese bir kez daha iyi akşamlar olsun. Saatler 17'yi vurdu. Şimdi babalara saygı kuşağı Barış Manço'yla yolumuza bir başlayalım. Hemen ardından İdibak Bayram burada olsun. İki büyük ismi bu vesileyle bir kere daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.
4: Yine kendi dalında bir Şampiyonlar Ligi yapalım mı, ne dersiniz? Emre Fel, Mabel Matiz, hemen ardından Semih Cenk. Yol şarkılarında burada.

90'lar deyince tabii hareketli şarkıları hep aklımızdadır ama 90'lara damgasını basan şahane hüzünlü şarkılar da vardır. Bu da onlardan bir tanesi, Zafer Peker ve Diyemedim. Hemen ardından hasret rüzgarlarıyla Zara burada olacak.

takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Radyo Turkuaz.
1: Vallahi bizde kural. Burası Radyo Turkuaz. Şampiyonlar Ligi. Olmazsa olmaz. Paşamızı, sanat güneşimizi illaki sizlerle buluşturacağız. Yorumladığı şahane şarkılardan biri. Ağlamışım, gülmüşüm. Neye yarar? Hemen ardından Zerrin Özer burada olacak. Ateş düştüğü yeri yakar. O da çok güzel bir şarkıdır.

Radyo Turkuaz'da yol şarkıları. Bu arada merak edenler varsa Instagram'ımızda oldukça renkli güzel. Sayfamızı lütfen takip ediniz. Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan.

0: Bu frekansta hayat var. Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi iki özel isim ard arda yayında olacak. Zaten şarkı o kadar güzel ki Ayhan Sus'ta şarkıya eşlik edelim diyebilirsiniz. Önce Muazzez Ersoy, hemen ardından Orhan Gencebay.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı. Halkbank

Orhan Gencebay'la Bütünleşen, herkesin hep bir ağızdan söyleyebileceği güzel bir şarkıdır. Yıllar öncesinden kalan şahane bir hatıra. Beni böyle sev, seveceksen. Dostlar, yavaş yavaş sona geliyoruz. Bana ayrılan sürenin bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.

Güzel bir cumartesi olmuştur. Ümit ediyorum sizler için. Ya da akşam bu saatten sonra nereye gidecekseniz eğer. Trafikte olanlara, beni yurt dışına dinleyenlere, bizler gibi mesaide olanlara selam olsun. Volkan Konak, onu da sevgiyle anıyoruz. Ve ben yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Pazartesi bir mani olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

canım dinleyicilerim, hepinize merhaba. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat hafta sonu özel yayını başlıyor. Bu vakte kadar çok gezdiniz, çok eğlendiniz, sevdiklerinize vakit ayırdınız umarım. Ya da çalıştınız bugün hafta sonu. İlle de her hafta sonu tatil yapacak değiliz değil mi? Biz de işimizin başındayız. Ve günlük güneşlik, pastırma yazı dedikleri, pastırma sıcakları dedikleri işte o sıcaklardayız. Çok güzel memleket, çok güzel havalar.

Hadiseyle başladık. Elif Buse Doğan'ın o çok özel şarkıyı seslendirmesiyle de çok keyif aldık yayından. Şimdi de Erol Evgin ve Funda Arar'ın birlikte söyledikleri yıllar öncesinin o efsane şarkısı Deli Divane düet şekliyle Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşuyor. Gün güzel, hava güzel, saat çok güzel ama dönüş yolundasınız, ama bir yerlere gidiyorsunuz, ama çok gezip eve dönüyorsunuz. Bir şekilde kendinize ayırdığınız vaktin ya başlangıcı ya bitişi. Evlerde de size eşlik edeceğim, ayrılmayın.

0: Bira takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Ay B.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

19 gün aranın hemen ardından Süper Lig başladı sevgili dinleyiciler. İlk maç Galatasaray Kasımpaşa Spor'du. Galatasaray'ın 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'la öne geçtiği, ardından yine 90 artılarda 3. golle 3-1 mağlup ettiği bir Kasımpaşa vardı. Kasımpaşa'yı da tebrik edelim. Çok güzel futboldu. Biz tarafsız olmaya gayret edelim ve bakalım bu hafta sonunun maçlarında daha nasıl sonuçlar bizi bekliyor. Tekrar hoş geldiniz.

yazradyolar.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Uygulamamızı da mutlaka cep telefonlarınıza indirin. 24 saat kesintisiz, özellikle hafta sonu özel yayınlarımızı sakın kaçırmayın. Zaman

Hala takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

Canım dinleyicilerim, hafta sonu özel yayınımızdayız. Hilal Özgen'i ben böyle koşturuyorum, bir sakin olayım, bir rahatlayayım diyorum ama bu yayınlar beni çok heyecanlandırıyor ciddi anlamda. Devam ediyoruz ilk saatte. İlk saati ortaladık yavaş yavaş da ilk saatin sonunda ama 3 saatimiz var. Saat tam 21'e kadar beraberiz. Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu'nun bir açıklaması var. Birkaç hafta içerisinde alım konusunda duyuru yapacağız diyor. Mezun olan arkadaşlarımızı çok yakın zamanda kendi ordumuza dahil edeceğiz diye de ekliyor.

Etrafımızda sağlıkla ilgili moral bozucu o kadar çok haber var ki her defasında bunları duyup duyup diyoruz ki aman arkadaşlar, aman canım, aman annem, aman babam, şu sigarayı bırakalım, tütün diyelim biz bunu üstünü çizerek. Türkiye'de insanların %80'i tütünü bırakmak istiyor. Yeşilay'dan gelen bir açıklama, nasıl bir bağımlılıksa kendimizi kurtaramadığımız, bu konuda bir adım atmaya daha hazır mıyız? Ne dersiniz?

8'de başladık yayına. Saatler 19'a birkaç dakika var. Müsaadenizle ilk saati bitirelim. Hemen ardından ikinci saatte efsane şarkılar, seçilmiş özel şarkıların oluşturduğu liste. Ama ev, ama yol, ama tatil, ama herhangi bir sakin mekanda oturup radyo keyfi yapanlara seslenmeye devam edecek Hilal Özgani. İyi keyifler.

Yeni saate hoş geldiniz. Devam ediyoruz sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Hem de biraz da bilgileniyoruz. Cumartesi bugün, hiçbir şeyden geri kalmayalım. Çoğunuz yürüyorsunuz, geziyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Belki de şifa bekliyorsunuz.

Panama'da 7.7 şiddetinde deprem oldu. Hatta bu deprem sırasında bazı görüntüler yansıdı sosyal medyaya. Bir markette reyonu tutuyorlar devrilmesin diye, çıkmak yerine, kaçmak yerine gülüyorlar. İnanamadım görüntüleri izlerken. Yani bizde deprem olmasına gerek yok. Olduğu yere çöken bina, daha geçtiğimiz günlerde Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlere canımız o kadar yandı ki, adamlar dışarı çıkmıyor ya, kapıda önlerinde reyondaki malları tutuyorlar devrilmesin, zarar etmeyelim diye. Güveniyorlar. Binalarına da güveniyorlar.

0: veya takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

yeniler arasında sevdiğim bir şarkıdır. Tüm can dostlarımıza armağan etmiş olalım. Emircan İrek yeni seslerden biri. Hemen ardından Türkiye'nin önemli sesi Simge Sevmek Yüzünden diyor. Radyo Turkuaz'da Hilal Özgani ile Sosyal Hayat özel yayını cumartesi gününde devam ediyor.

programımızın ikinci saati de tüm hızıyla devam ediyor. Simge sonrasında biraz geçmişe gideceğiz. 2000'lerin başı Aşkın Nur Yengi'yi o çok sevdiğimiz şarkılarıyla tanımaya devam ettiğimiz süre. Nasıl özel bir şarkıdır bu? Bir zaman hatası anladım diyor Aşkın Nur Yengi. Eminim bugün duygusal yükü çok olanlar, bugün ayrılanlar, bugün barışmak için ümit edip yine üzülenler, bugün kendiyle yüzleşenler, bugünü hüzünlü geçirenler. Özellikle bu şarkı sizin için.

takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

Burası Radyo Turkuaz. Cumartesi akşamına eklediğimiz bu soft şarkıların tadını çıkarın, kendinize vakit ayırın. Bir ne bileyim, güzel bir demli çay ya da sade bir Türk kahvesiyle kendinizi ödüllendirin. Bir arkanıza yaslanın, bir dinlenin.

bize şunları hatırlatsam, bu kadar hareketli bir şarkının ardına Ud'la başlayan süper bir 2000'lerin başında tanıdığımız Hande Yener albümünün efsane slow'uyla şunlara seslensem, desem ki bugün sevdiklerinize vakit ayırın, bugün elinizdeki telefonları bir kenara bırakın, bugün ailenizin sevdiği yemekleri yapın, mutfaktan çıkmayın, hem mutfağa o ocağın sıcaklığı hem de o yemek kokuları evi sarsın ve evde aile olmanın huzurunu bir kez daha hatırlayın hep bir arada. Bugün yemek sofrasında telefonlarınıza bakıp, ne bileyim, herhangi bir sosyal medyayı takip edip beğenip birilerini stalklamak yerine sevdiklerinizle o sofrada sohbet edin. Bugün uzun zamandır aramadıklarınızı arayın. Kendinize vakit ayırın. Ayaklarınızı uzatın. İyi bir şarkıyla yine 90'lardaki o radyo keyfini günümüze taşıyın. Bilmem, belki birkaç bir şey içinden çekip kendinizle bugün barışabilirsiniz.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün, 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

şunun haberini vereyim. Saatleri de 20 yapmak üzereyiz. Dakikalar sonra bir Serdar Ortaç O Mesafe şarkısı nedir kalplerimize taht kuran. Hemen ardından Duygusal Bir Sıla şarkısıyla bu soft yayına bir de en sevilenleri ekleyelim. Birazdan da 20'den 21'e son saatte buluşuyoruz.

Yeni saatteyiz. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat 3. ve son saatte Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşuyor. Reyhan Karaca'yı hatırladık. Biraz geçmişe gittik. 90'ları ne kadar sevdiğimizi biliyoruz. Hemen ardından da bir Atiye ekliyorum size. Enerji diyoruz. Son

hepimizin merak ettiği, peki bu sıcaklar ne kadar sürecek? Meteorolojiye göre bir değişiklik olmazsa, ki son bilgiler böyle, çarşamba gününe kadar hava sıcaklıkları güzel. Yazlık yerler, denize yakın yerler tıklım tıklım trafikli, öyle bir hafta sonu geçiriyoruz. Pazar günü içinde aynı güneş, aynı sıcaklık Türkiye genelinde devam edecek. Yani pastırma yazı başladı.

staj yapalım mı azıcık Ferdi Özbey'in ardına? Bir de Affetmem Asla Seni desin, o efsane şarkıları yine Radyo Turkuvaz size hatırlatsın.

yine bütün efsane şarkıları ekledik de bir Türk sanat müziği eklerken mi düşüneceğim? Tabii ki dinleyicilerime son saatte, hele ki son 30 dakikamız kalmış, böyle efsane bir şarkıyı çalıp sizi yine bir duygu yüküne sokacağım. Peki efendim, Hilal Özgani ile Sosyal Hayat Cumartesi özel yayını tüm hızıyla devam ediyor. Şarkı benden size.

Ayhanlar, Yıldız Silbeler, Nilüferler, Ajda Pekkanlar, Ferdi Özbeyenlerle muhteşem bir müzik şöleni adeta. Devam ediyor yayınımız. Bu arada sosyal medyada hesap açmak için 15 yaş şartı getiren yönetmeliğin uygulamasına 1 Kasım'da başlanacak. Sosyal medya hesabı açabilmek için 15 yaşını doldurma şartı yürürlüğe girdi. Şükür diyorum, çok mutluyum.

Sezen Aksu şarkısını ne kadar güzel söylemişler, ne güzel bir yorum, kuşuni renkler, yine içinden ne aldınız bilmiyorum ama şarkı size yarasın arkadaşlar. Mustafa Sandal şarkılarını yeniden düzenlediler, güzel sesler seslendirdi ve içlerinde en çok öne çıkanlardan biri de Mela Bedel iki tas çorba oldu. Sizin için şimdi.

Hadi gelin bir de veda edelim. Bu kadar keyifle yaptığım yayınlardan birine veda etmek benim için de zor. Ama müsaadenizle yarın bir dinleneyim. 3 saati geride bıraktık. Pazartesi günü Rabbim müsaade etsin. Sağlığımız yerinde olsun. Saat 12'de tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.
1: Radyo Turkuaz.
0: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
2: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
3: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
4: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
5: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
1: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Bazen günün yükü ağır gelir insanın ruhuna sevgili dostlar. Yoruluruz, durmak isteriz. Hatta bazen pes etme noktasına geliriz. Ama sonra gece örtülür üzerimize ve bize durup düşünme, soluklanma fırsatı verir. Bilmeliyiz ki dostlar, düşen her yaprağın ardından yeni bir tomurcuk saklanır toprağın altında. Hayat her şeye rağmen yolumuza çıkan minik bir tebessümle, içtiğimiz sıcak bir çayla ya da kulağımıza çalınan zamansız bir şarkıyla yeniden güzelleşiverir. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da, Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da vaktimizi güzelleştirecek olan zamansız şarkılarla saatler 2'yi gösterene kadar birlikteyiz.

oğlanlar oldu diyerek başladık sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le zamansız şarkılardayız. Saatleri 2'yi gösteren kadar buradayız. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız yayın görselimize yorumlar yapabilirsiniz. Ya da Turkuaz Radyolar uygulamamız üzerinden mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ya da 505-188-3000 505-188-3000 numaralı telefondan radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı, muhabbetinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve Erol Evgin'le devam edelim. Sevdan olmasın.

0: Vay.
1: Anılarla yaşamak aşktan zorla alır pay dedik. Tarkan anılarla yaşamak sizlerleydi. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz sevgili dostlar. Yakup Ertürk'le zamansız şarkılara saatler 2'yi gösterene kadar buradayız. Mesajlarınız gelmeye başladı. Bahar iyi yayınlar dilemiş Batman'dan. Sizi ambulanstan dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı şoförümüz Gökhan'a, Doktor Yusuf'a ve en çok da kendime istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Sıradaki şarkımız Armağan Olsun. Esen yazmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Zamansız şarkılarınıza bir Laos Salome'nin Sen Git şiirini ekler misiniz demiş. Birazdan ilerleyen dakikalarda şiirlere de başlayacağız. Güzel bir şiir, onu da dinlendirmeye çalışacağım diyelim. Şöyle bakalım diğer mesajlarımıza. Pelin Aydın'dan yazmış. Kızım Selin'le birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkı Kızıma Armağan Olsun. İyi ki varsınız demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Sakarya'dan Büşra yazmış. Daha doğrusu Özlem, Dilek, Hümeyra, Ola, Ebrar ve Büşra bizi dinliyorlar. Sapanca'da, Bungalow'da dostlar gecesi yapıyoruz. Bir şarkı rica etmişler. Biz dostlara sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım. Ahmet Vasil yazmış. Babalarına bir mesaj var. Sen bizim kutup yıldızımızsın babacığım. Salıncağımızı aldık. Sana çok teşekkür ediyoruz. Tüm şarkılar sana gelsin bizden demişler. Selamlar olsun. Yine bir diğer mesaj, ismini yazmamış dinleyicimiz ama demiş ki eşim Abdullah Yılmaz, derdim de sensin, devam da sensin, günüm de sensin, gecem de sensin, seni çok seviyorum, frekansımız sonsuza dek bizimle demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler diyelim ve şöyle yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Zinet Salih sizlerle şimdi, daha nasıl sevebilirim diyor.

Aysun yazmış, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime istiyorum. Antalya'dan İzmir'e gidiyoruz demiş. Hayırlı yolculuklar olsun. Aman dikkat diyelim. Yolda sesimize kulak veren dostlarımıza dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Senem iyi yayınlar dilemiş. Hayırlı geceler dilemiş. Hoş geldiniz demiş. Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Selamlar, muhabbetler. Hatay'dan Meryem selamlamış. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Bir şarkı rica etmiş. İstediği şarkı ikinci saatimizin ortalarında var. Şimdiden armağan olmuş olsun diyelim. Sevgi İzmir'den yazmış. İzmir'den selamlar demiş ve eklemiş. Hem mert hem dilsizdir bazı yürekler. Kızar söylemez, üzülür belli etmez ama bir kere kırıldı mı tamir etmeye özür de ömür de yetmez demiş. Eyvallah. Sıradaki şiiri kendim için istiyorum diye bitirmiş mesajını. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler.

sözcüklerimde ne olur beni affetsin dedik. Sezen Aksu, Şuh Nefes sizlerleydi sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. İlk yarım saatimizi geride bırakmış olduk. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar birlikteyiz sevgili dostlar. Şöyle bakalım, Yunus selamlamış bizi. Kolay gelsin demiş, Nide'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkı eyvallah, çayımın şekeri ağzımın tadı Tuğba'ma armağan olsun demiş. Armağanımız olsun. Güzel bir Göksel şarkısı var sırada. Kıskanıyorum diyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş ritmi de düşürmeye başlayacağız bu dakikalar itibariyle diyelim. Birbirinden güzel şarkılar ve ara ara da şiirlerle yayınımız saatler 2'yi gösterene kadar devam ediyor.

İzmir'den Hanife yazmış. Canım eşim Aydan'la oturduk, seni konuşuyoruz. Çok selam var Aydan'ın. Allah'a emanet ol demiş. Eyvallah. Selamlar, muhabbetler olsun diyelim. İyi dinlemeler, bol muhabbetler hepimize. Sesimize kulak verip muhabbetimize henüz ortak olmamış dostlarımızdan da selam mesaj beklediğimizi hatırlatalım sevgili dostlar. Turkuaz radyolar üzerinden mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz uygulamamızdan. Yine sosyal medyamız üzerinden mesajlarınızı, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve WhatsApp hattımızdan da mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz diye yine hatırlatmış olalım. Hangi şehirde sesimize kulak veriyorsunuz? Yolda mısınız, evde misiniz? Neredeyseniz sesimize ses verin diyelim ve Gülay'la devam edelim. Cesaretin var mı aşka?

Sen git. Ben bir gecenin siyahında saklayacağım saçlarını. Yüreğim titrek ellerinin arasında atacak. Biraz ıslak, biraz da kırmızı. Küçük bir umut türküsü dolayacağım dilime eskiden kalma. Bıraktığın yanını yüzdüreceğim deniz, derin denizlerimde. Ve gözlerimde son bakışın kalacak. Çaresiz, çaresiz ve üzgün. Sen git. Sen git, ben bir isyanın eteğinde saklayacağım gözyaşlarımı. Devrilmiş cümleler anlatacak sana hasretimi mektuplarımda. Kırık dökük hatıralarla süsleyeceğim yatağımı. Damla damla akarken gün geceye, bir yudum suda eritip saflığını, ilaç yapacağım yaralarıma. Kanayan yanlarımın üzerine sıcaklığını örteceğim. Sen git. Sen git. Biliyorsun, gelmesen de bekleyeceğim.

Gecenin bu saatlerinde insan yalnız olmadığını hissetmek istiyor sevgili dostlar. Belki uzakta birini özlüyorsunuz. Belki de geçmişte kalan bir güzel günü. Şimdi belki de binlerce kişi aslında aynı hislerle dinliyor bu şarkıları. Mesafeler ne kadar uzak olursa

olsun, aynı melodide iç çeken birileri var. Yani yalnız değilsiniz dostlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın diyelim ve saatlerimiz şöyle 1'e doğru yaklaşıyor. Zerrin Özer'le devam edeceğiz. Bir gülü sevdim diyeceğiz. Birbirinden güzel, zamansız şarkılarla saatler 2'yi gösterene kadar yayınımız, muhabbetimiz devam edecek. Ve elbette şarkılarımızın arasında zaman zaman sizlerle yine şiirler paylaşmayı sürdüreceğim. Hadi birbirinden güzel şarkılara kulak vermeye devam edelim.

Hayat bazen mecburiyetleri dayatır insana ve insan istemediği şeyleri yaşamak zorunda kalır sevgili dostlar. Ama hayat her zaman iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, hüznüyle neşesiyle güzel. İnsan olmaklığımız herhalde böyle aslında ortaya çıkıyor. Acılara sabrederek, sevinçleri kanıksayarak, yaşayarak, yaşatarak her duyguyu, her hissi bütün bir ömür boyunca elbette yaşayarak ve kabullenerek devam ediyor. Hayat akıp gidiyor. Bakın ne demiş şair. Ağlamak kifayet etmez acıma. Şen kahkahalarda hüzün bu gece. Teselli sözleri gider gücüme. Şarkılar bir başka hazin bu gece. Yüreğim fırtına, gözlerim durgun. Varlığın ilacım, yokluğun vurgun. Hayattan kovuldum, kaderim sürgün. Ölüm fermanımı yazın bu gece. Herkese kalbimi vermezken öyle, yaşatmak için ne yaptın söyle. Ne kadar şen şakrak olmuşsun böyle. Halime gülüyor yüzün bu gece.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, ikinci saatimize Kayahan'la başladık. Emrin olur dedik. Devam edelim mesajlarımızı okuyarak. Supiye Mardin'den selamlamış. Merhaba abi, şükür kavuşturana, iyisindir inşallah demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar Mardin'e. Şiir içinde ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel bir şiirdi demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Eyüp selamlamış, bir şarkı rica etmiş kadere mahkumlarına. Sıradaki şarkılarımızı armağan etmiş olalım. Selamlar olsun. Evet, Nurseli yazmış, demiş ki Bursa'dan selamlar. Hayat çok kısa, kıymetini bilin mümkünse. Bir şarkı rica etmiş. Sıradaki şarkımız armağanımız olsun. Evet, gerçekten kıymetini bilmek lazım. Hayat hakikaten çok kısa. Şöyle geçmişe dönüp baktığınızda sanki şöyle bir anmış, bir günmüş gibi yıllar gözünüzün önüne geliyor. Hayatın kıymetini bilmek lazım diyelim. İzmir'den selamlamış Levent Sadık Kobaş. Ben gecenin sessizliğini yaşayanlardan biriyim. Geceler boyu yollardayım, uzun yol kaptanıyım. Benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Eyvallah, sıradaki şarkımız size darman olsun. Aman kazasız belasız yolculuklarınız olsun diyelim. Allah kolaylıklar versin.

0: Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
1: Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
0: Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.

Tereddüt etmeden söyle gideyim. Eğer gönlün benden bıkar gibiyse, aşkı onuruma kurban edeyim. Her şey bir vedama bakar gibiyse, imalı kelamlar, sitemler, taşlar, kırdı gururumu çatılan kaşlar, bir zaman şefkatle sildiğim yaşlar, gözlerinden tekrar akar gibiyse, sevginle serpilen narin çiçekler, solarken hep sana ah edecekler. Kanunlar, kurallar, acı gerçekler, hayal dünyamızı yıkar gibiyse, gönlümün sonuçtan yok endişesi, renk renk yedi veren her bir köşesi, dönersin ellerin mor menekşesi, sen gibi her cayı kokar gibiyse. Ölüm var, ayrılık yok, derdim fakat, gel gör ki sabrımda tükendi takat, çıkart at içimden aşka sadakat, havayı ruhunu sıkar gibiyse. Hicranınla yansam kapına varıp, dönmeni dilerim sana yalvarıp, kalbin albümünden beni çıkarıp, yabancı bir resim, yabancı bir resim takar gibiyse. Madem hatır yok bunca senenin, namı namerd olsun geri dönenin, misafir ettiğin güzel sinenin kapısından bu aşk çıkar gibiyse. Kapısından bu aşk çıkar gibiyse.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. Sevgili dostlar, Emircan İrek bizlerleydi. Bir karanfil dedik ve şimdi Cem Yıldız imkansız diyecek. Sen imkansızsın, imkansız aşk diyerek devam edeceğiz. Defne Hatay'dan Özcan Açıkbaşı yayınlar dilemiş. Hiçbir şeyi ertelemeyin demiş. Eyvallah, hayat kısa, doğru. Sıradaki şarkı hayatımı güzelleştiren kadın Özlem Açıkbaş'a gelsin demiş. Sırada en seveceğiniz şarkılar, tüm dostlarımıza.

kendimi. Hani program içinde hep söylediğimiz bir şey vardı ya sevgili dostlar. Hayat iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla, neşesiyle, kederiyle. Böyle bir şey, böyle bir süreç. Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döküyor ama yine de her mevsimi sevmek, her duyguyu

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Herkesin böyle bir hikayesi vardır sevgili dostlar. Hayat uzun bir hikaye malum. Herkes hem aşkı hem ayrılığı, hicranı hem hasreti, bütün duyguları aslında yıllar içerisinde yaşıyor, yaşamıştır. Herkesin anıları var. Çok güzel bir şarkıydı Yıldız Tilbe. Aşkın benden de öte dedi ve şimdi yine güzel bir şarkıyla devam ediyor gecemiz. Sezen Aksu'ya kulak vereceğiz. Adı bende saklı diyen herkese, bütün gönüllere armağanımız olsun diyelim. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz sevgili dostlar. Sezen Aksu, adı bende saklı diyor.

sizi bilenler diyoruz. Orhan Gencebay, Vazgeç Gönlüm dedi. Şöyle gecenin sonuna doğru, programın sonuna doğru biraz damara bağlamış olduk diyelim. Şimdi Müslüm Baba'ya kulak vereceğiz sevgili dostlar ve biz bu arada vedamızı gerçekleştirelim. Zamansız şarkılarla veda faslı. Yarın gece yine saatler 12'yi gösterdiğinde sizlerle buluşmak üzere diyelim.

sevgili dostlar. Her ne derdiniz, kederiniz varsa hepsinden kurtulmanızı diliyorum. Yarının bugünden daha güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Unutmayın, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepimiz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha,
1: geceden sabaha
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.